Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 16'yı gösteriyor. Ve programımız saat 11'e kadar sürecek sayın dinleyiciler. İsteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkı Muazzez Ersoy'dan Bir Fincan Kahve Olsan. Bu şarkıyı Clayton'dan Ayşe Behaettin tüm sevenleri için istiyor. Ayrıca bu şarkıyı Fatma Ali Beyköylü için de dinletiyoruz. Ve Muazzez Ersoy Bir Fincan Kahve Olsan diyor.

Ve bu şarkıyı aynı zamanda Latife İbrahim ve İbrahim Ahmet için de dinletiyoruz sayın dinleyiciler ve selam ve sevgi göndeririz Latife Ahmet ve Ahmet. Evet, Latife Ahmet ve Ahmet İbrahim'e da selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Şimdi çalacağımız şarkıyı Sunshine Türk Yaşlı ve Emekliler Derneği'ndeki tüm arkadaşlar için, ayrıca Sydney'den bizleri her zaman dinleyen arkadaşımız Orhan Mehmet için, ayrıca Punjablı bir arkadaşımız Ravnit Singh Sohi bizleri izliyor. Ona da bu şarkıyı armağan ediyoruz.
1: Başka yerim var, yaksa da canımı nice
0: ve bu şarkıyı aynı zamanda Halil Katriye Hüseyin için de

Evet, sen dinleyiciler isteklerimize devam ediyoruz ve bu şarkıyı Raube Aziz ve tüm sevenleri için istiyor ve dinletiyoruz. Zeki Müren, ah bu şarkıların gözü kör olsun diyor Zeki Müren. Gözü kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu şarkıyı Hatice Nazım Ahmet ve Nazım Ahmet için dinletiyoruz. Gözüm

Evet, sen dinleyiciler programımız devam ediyor ve isteklerimize, şarkılarımıza da devam ediyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasına geldiğini ifade ederek, Tahran'ın uslu davranmaması halinde büyük gelişmelerin yaşanacağını belirtti. İran konusunda masada üç seçenek olduğunu dile getiren Donald Trump, Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian ile görüşmeye hazırım dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapıp yapmama ya da İran'ı ortadan kaldırma seçeneklerini değerlendirdiğini söyledi. Trump, İran konusunda çok da uzak olmayan bir gelecekte harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. Trump ayrıca masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak, uslu dursalar iyi olur açıklamasını yaptı. Fox News'a demeç veren Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile görüşmeye muhtemelen açık olacağını ima etti. Donald Trump, Fox News'a verdiği demeçte, daha sonra yaptığı açıklamada İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tahran doğru karar vermezse büyük şeyler olacak. Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian ile görüşmeye hazırım dedi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi planlanıyor. New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya gidecek Pezeşkian, Genel Kurul'da İran'a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve isteklerimize de devam ediyoruz. Bu şarkıyı Bülent Ersoy'un seslendirdiği güzel şarkıyı Murat Bolat ve tüm sevenleri için, ayrıca Hüseyin Çakıcı için de dinletiyoruz.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve önemli konuları da gündeme taşıyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Mitsotakis'in New York'taki gündemi Türkiye. Atina'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi Ege Adaları açıklaması. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Türkiye'nin adaların askerden arındırılması gerektiği hatırlatmasının tartışma konusu olmadığını savundu. Yerapetridis, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iletecekleri mesajın istikrar arayışı olduğunu, ancak egemenlik konularında taviz vermeyeceklerini belirtti. Yunan basını Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in New York ziyaretinde ana gündem maddesinin Türkiye ile ilişkiler olacağını kaydetti. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Yorgos Yerapetridis, ülkesinin Ankara ve dünyaya istikrar mesajı göndermek istediğini ifade etti. Yerapetridis, Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek silahsızlaştırılmış bölge statüsündeki Ege adalarına asker ve silah konuşlandıran Atina'nın egemenlik haklarını koruduğunu öne sürdü. Yunan Bakan Atina'nın pozisyonunun kesinlikle açık ve değişmez olduğunu söyleyerek kıta sahanlığının ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması Türkiye ile Yunanistan arasında uluslararası yargı yetkisine konu olabilecek tek farklılıktır dediği. Yunanistan'ın egemenliğiyle ilgili gri bölgeler veya adaların askerden arındırılması gibi iddialar keyfi, gerçek dışı ve tartışmaya açık değildir. Bu görüş uluslararası hukuka dayanmaktadır ve koşullara bağlı olarak değişmez diye konuştu. Etnikos Kyrgios gazetesine konuşan Yerapetridis, New York'a ilettiğimiz mesaj, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve iyi komşuluk ilişkilerine aradığı, ancak egemenlik hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceği yönündedir açıklamasını yaptı. Yunan Bakan, ülkenin uluslararası ve diplomatik varlığı güçlendirmek, diyaloğa, güvenle ve ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak yaklaşmamızı ve argümanlarımızı öne çıkarmamızı sağlıyor, dedi Bakan, sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.39'u gösteriyor. Evet, radyomuzdan bir duyuru var. Genel kurulumuz, radyomuzun, Kıbrıs Türk programının genel kurulu 21 Ekim çarşamba günü saat 12'de Glengala Road Toplum Merkezi'nde, Sunshine'da yapılacak sayın dinleyiciler. Adres Simi Street ve Glengala Road köşesindeki toplum merkezinde yapılacak. Bu toplantıda genel kurulda yönetim kurulu da seçilecek sayın dinleyiciler. Radyomuzun yönetim kurulu seçimi de yapılacak. Ve radyomuzun gelecekteki yönetim kurulu da belirlenecek sayın dinleyiciler. Yönetim kuruluna seçilmesi için arkadaşlarımızın genel değerlendirme yapılacak ve kurallara bağlıdır. Bir sene en az radyomuzda üye olma şartı vardır. Bunun yanında birçok şartlar da vardır. Yerine getiren dinleyicilerimiz, üyelerimiz bu toplantıya katılabilecek sayın dinleyiciler. Dediğimiz gibi Kıbrıs Türk programının genel kurulu yapılıyor. Yer Sunshine'daki toplum merkezi, Glengala Road'daki toplum merkezinde saat 12'de 21 Ekim'de yapılacak, çarşamba günü sayın dinleyiciler. Üyelerimiz bu toplantıya katılabilirler sayın dinleyiciler. Evet, tüm dinleyicilerimize de bu arada teşekkür ederiz. Programımızı dinliyorsunuz, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bizler de sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz sayın dinleyiciler. Bizleri her zaman mikrofonlarımız açık, telefon da açıktır. Her zaman bizleri dinleyip programımıza katkıda bulunabilirsiniz sayın dinleyiciler. Yönetim kurulunda olmak mecburiyetinde değilsiniz. Bizlere telefon açıp fikirlerinizi, isteklerinizi iletebilirsiniz sayın dinleyiciler. Bu radyo hepimizin radyosudur. Hiç unutmayalım. Bir kişinin, iki kişinin radyosu değildir. Programı ben söylüyorum, devamlı söylüyorum. Beraber yapıyoruz. Ben yalnız yapmıyorum. Ben size güvenerek bu programı yapıyorum. Sizler de bize destek veriyorsunuz. Sizlere her zaman olduğu gibi çok çok teşekkür ederiz. Tabiatıyla her program daha güzel olsun istiyoruz. Tabiatıyla ben istiyorum. Yanlışlık yapmamamız çok önemlidir bu radyoda. Ama ve lakin her şey maddiyata dayanıyor. Tabiatıyla her şey değişiyor. Onun için radyomuza katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza şimdiden çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Evet, dedik, teknoloji değişiyor, her şey değişiyor. Her şey buradaki radyodaki, stüdyomuzdaki cihazlar da değişiyor. Onlara da uymak gerekiyor. Tabiatıyla hatalar da olabilir. Biz sizin affınıza sığınıyoruz sayın dinleyiciler. Ama ve lakin her şeyin bir sonu da vardır. Onu da düşünmemiz lazım. Sizlere ben teşekkür ederim. Bu radyonun sorumlusu olarak teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Bizim yanımızda olmaya devam ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Programımıza devam ediyoruz ve Adnan Şenses, "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş" diyor. Bu şarkıyı Erdal Hasan Bedavacı, Ahmet Cuma, ismini sayamadığım tüm arkadaşlar için dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimize de bu şarkıyı, güzel şarkıyı, Adnan Şenses'in seslendireceği "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaşınızı" "Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş" şarkısını
Beyzade Sapri ve Hayriye Sapri için de dinletiyoruz.

Ve sayın dinleyiciler, en güzel günler sizlerin olsun, tüm dinleyicilerimizin olsun sayın dinleyiciler. Ve bu güzel şarkıyı bizleri şu anda dinleyen tüm dinleyicilerimiz için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10.55'i gösteriyor. Bir spor duyurusu var, hemen paylaşalım. Bu hafta Türkiye'de Süper Lig'de maçlar yok sayın dinleyiciler. 10 Ekim'de, Cuma akşamı 10 Ekim'de Gençler Birliği Ahmet Sportif'le karşı karşıya geliyor. 11 Ekim'de Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor, Trabzon Spor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Konya Spor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 12 Ekim'de Gaziantep, Çorum Spor, Galatasaray, Kasımpaşa, Beşiktaş, Kocaeli Spor ve gelecek 13 Ekim Pazartesi Eyüp Spor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek sayın spor severler. Evet, programımızın da sonuna yaklaştık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere her zaman olduğu gibi teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Gelecek programımız pazartesi akşamı olacak. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.